bedene, iltifatların hoşuma giderse kanabilirim. Kalabilirim ya da gidebilirim, kafama göre kararım değişebilir. Tam aklıma girdiğin anda fikrimden bile cayabilirim.

DJ Khaled Rihanna, Vakt Olsa 7.07. Herkese merhabalar, günaydınlar, iyi haftalar. Serdar ben, sabah moduna hoş geldiniz. Hafta içi her sabah olduğu gibi birlikteyiz. Saat 10'a dek yanımızda da müzik dünyasının fenomenleri Yalla FG ile şimdi Metaboy ve Samsara.

0: Kendisini yakından takip ettiğimiz, şarkılarını beğeniyle dinlediğimiz bir yıldız. Harise bu yılın ve yazın en sevilen şarkılarından bir tanesini imza atmıştı. Dinlediğimiz Sarı Beni'yle. Günaydınlar, keyifli sabahlar. Radyo Feriman burası, ben Serdar. Sabah modunda Cardi B, Bad Bunny, J Balvin'i I Like It daha sonra dinleyeceğiz. Sence Hügel, Mail Angel, Moving to the Sun burada, ayrılma.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri En'de buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Maksimum Hit Müzik.
2: Radyo Fenomen'de

Bir yılı Nueva yola sallayan Bad Bunny'ye bu şarkıda Cardi B ve Bafin'i eşlik etmişti. I Like It'e kulak verdik. Mutlu sabahlar. Radyo Feriman burası. Serdar ben. Sabah modunda Temin Palaz'a marşı The Loser.

0: David Guetta'nın Fransa'nın dışında dünyaya da adını duyuran şarkılardan bir tanesi olmuştu. 2000'lerin başına gittik ona. Bu parçada Chris Willis eşlik etmişti. Love Don't Let Me Go. Keyifli sabahlar. Radyo Feriment'desin, Serdar ben. Sabah modunda bir Dua Lipa hitini dinleyelim mi? Houdini. Birazdan burada olacak. Öncesinde ise Mail Angel, Bad Times radyonda. Unutma.
1: Reklam. Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
1: Chery. Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Erkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın...

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt-Avcılar, Basın Ekspres bağlantı yolu Mahmut Bey gişeleri çevresi, Sultan Gazi-Kağıthane etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Maltepe-Ataşehir'de çift yönlü aralık lıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
2: Sabah Modu.

yüksek bir aslında özellikle kadın yıldızlar böyle anne olduktan sonra onların kariyeri biraz farklı evrilebiliyor, farklı yöne doğru. Ve bu konuda işte hem arı cephesinden de yeni haberlerim var. Birazdan sabah modundan seninle paylaşacağım. DJ Koca, Jason Derulo, Mitchie.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsun Spor'a deplasmanda 2-0 mağlup etti. Aynı ligde Eyüp Spor Alanya Spor'u 2-1 mağlup ederken Başakşehir ve Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş 3. haftada bugün Arça Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Aynı ligde ve saatte Trabzonspor Ahmet Spor'a konuk olacak. Galatasaray Milan forması giyen Rafael Leao'yu renklerine bağladı. Sarı kırmızılı takım Portekizli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen.

evliliği, özel hayatını ve tabii müzik kariyerini dengeleme konusunda epeyce bir sıkıntı yaşamış Emre ve bu konuda da yakın arkadaşı Eşir'inden epey bir destek almış. Ona çağırıyorsa kulak verdik. 8.07 saatimiz. Radyo Ferman burası. Sabah modundasın. Şensiz ama şimdi Bossa.

Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento. Mobile Systems. X on the-

0: Küçük yaşlarda piyano çalarak başlamış ve özellikle 2010 sonrasında YouTube'da yayınladığı cover şarkılarla keşfedilen bir isim Sofia Reyes vokaldeydi. French Montana eşinde Final Minutes. Burası Radyo Feriman, keyifli sabahlar. Ben Serdar, sabah modundasın. Çok güzel bir Fifth Harmony hiti hatırlayalım mı? Worth It birazdan burada olacak. Daha önce D.A.T.I. Take Me There burada, ayrılma.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk getir.
2: Evde huzurla, yolda güven.

0: Zaferinizi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Hafta Haberi World It'te buradaydı. Acaba insanlar eskisi kadar eğlenemiyor olabilir mi? Sen de durum nasıl? Şimdi İngiliz The Guardian'da bu konuyla alakalı geniş bir analiz yayınlanmış ve işte modern toplumdaki bu ilginç çelişkiye dikkat çekiyor. Yani insanların tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar fazla eğlence seçeneğine sahip olduğu söyleniyor. Ama işte buna rağmen insanlar kendilerini çok daha fazla mutsuz hissediyorlar. Yani şöyle bir düşünün, tarihle karşılaştırın. Telefonlar, sosyal medya, yapay zeka, alışveriş, işte oyunlar, diziler, filmler ve önümüze sürekli böyle 7-24 akan içerikler var. Bunlar hayatımızı dolduruyor ama işte buna rağmen hiçbir şeyden keyif almıyorum duygusu da yavaş yavaş yaygınlaşıyor. Hatta işte buna zevk almadan yaşanan bir bolluk çağı yorumu yapılmış. Sen de durum ne? Merak ettim. Yani acaba bu biraz eğlence eksikliğinden ziyade artık eğlenmek için çok fazla seçeneğimizin olmasıyla mı alakalı?

0: sosyal medyada benim özellikle orijinal haliyle videolarda arka planda denk geldiğim şarkılardan bir tanesi ve o videolara gerçekten de çok yakışıyor. Yani şöyle bir hayal edin, özellikle nasıl söyleyeyim, böyle bir manzara videosu ya da işte çok güzel görüntülerden oluşan bir videonuzun arka planı olmaya gerçekten çok yakışan bir şarkı. Olivier Dean'den dinledik, So Easy. Günaydınlar, keyifli sabahlar, iyi haftalar. Radyo Feriman, burası ben Serdar. Sabah modunda Topic A7S Your Love. Birazdan dinliyoruz. Daha öncesinde ise Ella Walker, Eva Max eşliğinde Faith burada. Kaçırma. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim, döneceğim.
4: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara, Empara, bankanın güzeli.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
6: Reklam.
11: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
12: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük. Avrupa yakası E5'te Harami Dere, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Cevizli Bağ, Halıcıoğlu, Zincirli Kuyu, aksi yönde Çağlayan, Haliç, Edirne Kapı, İncirli yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu, Esenyurt, Avcılar, Altınşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe, Üsküdar, Temde, Ümraniye, Kavacık etkili. İyi yolculuklar dileriz.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
11: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
13: Radyo Fenomen.

Tabii ki SMS Yarla buradaydı. Arabada telefona bakınca midesi bularanlar. Belki de telefonlarınızda bunu azaltacak bir özellik vardır. Adı Motion Assist. Birazdan bahsedeceğim. Sabah modunda Berbani Nueva Yol.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
6: Türkiye best modellerini arıyor.
7: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
8: Reklam. Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
9: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Fenerbahçe Trendyonspor Lig'in 3. haftasında Samsun Spor'a deplasmanda 2-0 mağlup etti. Aynı ligde Eyüp Spor Alanya Spor'u 2-1 mağlup ederken Başakşehir ve Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş 3. haftada bugün Arça Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Aynı ligde ve saatte Trabzonspor Ahmet Spor'a konuk olacak. Galatasaray Milan forması giyen Rafael Leao'yu renklerine bağladı. Sarı kırmızılı takım Portekizli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
8: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Sabahları haftalar 9 oldu saatler. Sabah moduna Hügel, Email, Angel ve Ultranet. Moving to the Sun'la devam.

Telefona bakarken mideniz bulanıyor mu? Eğer ki o kişilerden biriyseniz birçok telefonda aslında Motion Assist adlı bir özellik var. Ayarlarda bir kurcalayın, bir bakın derim. Yani bu mide bulantısını birazcık azaltmaya yardımcı olan bir özellik. Aysun ardından Google'da mesela Android 17 ile bu özelliği bazı telefonlara getirmeye karar vermiş. Dediğim gibi ayarlarda bakmayı unutmayın. Sabah moduna Perçe BMC ile devam.

0: bir tanesidir desek yerinde olur değil mi? Şampol'un en güzel şarkılarından bir tanesi She Doesn't Mind ve işte yıllar sonra Riviera'dan oldukça güzel bir cover. Yeniden yorum geldi. She Doesn't Mind buradaydı. Burası Radyo Fenerbahçe Keyifli Sabahlar. Ben Serdar. Sabah modunda Cataluna, Elephant Band, Wine Up. Birazdan dinleyeceğiz. Daha öncesinde Maximum Hit Müzik'te The Bossa Magnetic. Burada kaçırma. Reklam.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için. Onu halledeceğim.
2: Nahit abi. Sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de sen...

Love It Man. Bu şarkıyı çok seviyorum. Çok eğlenceli değil mi? Wind Up buradaydı. Günaydınlar. Radyo Feriman burası, Serdar ben. Sabah modu devam ediyor. Bu aralar en iyi yatırım tavsiyesi hangisi acaba? Bir fikriniz var mı? Hayır, bu finansal araçlardan falan bahsetmiyorum. Şimdi yıllarca sağlıklı yaşam deyince akla spor yapmak, iyi beslenmek ve düzenli uyumak geliyordu değil mi? Ama işte son yıllardaki araştırmalar kendimize yatırım anlamında çok daha başka bir faktörün önemine vurgu yapıyor. O da neymiş biliyor musunuz? Arkadaşlık. Evet, özellikle bu yıl yayınlanan birçok araştırma yı değerlendiren uzmanlar işte güçlü sosyal bağların daha az strese, daha iyi bir ruh sağlığıyla, daha uzun yaşamla ilişkili olduğunu söylüyor. Yani bu ilişkilerin aynı zamanda, yani arkadaşların sayısı o kadar önemli değil. Yani binlerce sosyal medya takipçinizin olması çok bir anlam ifade etmiyor. İlişkilerin kalitesi önemli. Yani birkaç kişiyle böyle düzenli görüşmek, dertleşmek, birlikte zaman geçirmek kendinize yapabileceğiniz en iyi yatırımlardan bir tanesi, aklınıza bulunsun.

0: Sen de sabah modundasın ve birazdan Global DJs Give It To Me ile radyonda olacak. Öncesinde ise Temple City'yi Self-Aware ile dinleyebilirsin. Bizden ayrılma.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile'e giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

müzik dünyasında bazen bazı gruplar çok uzun yıllar sonra yeniden listelere dönüş yapabiliyorlar. Onlardan bir tanesi oldu. Global DJ'si Give It To Me ile dinledik ve sabah modunda Calvin Harris Neo buluşmasıyla devam. Let's go.

0: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
1: Derken rezervasyon. Son dakika.

bugün yazın tam olarak son günü değil ama yani takvimlerden Ağustos'un gittiğini görmek de yaz severleri birazcık hüzünlendiriyor değil mi? 31 Ağustos sabahındayız. Çimzarko, Kasango, Fire, Fire buradaydı. Ben Serdar. Sabah modunun bugün için de sona geldik. Umarım güzel bir hafta başlangıcı oldu sizler için. Haftanın kalanında öyle devam etsin ve ben yarın sabah 7'de tekrar sabah modu için mikrofon başındayım. Haberiniz olsun. Ted McRae burada. Green

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Ve V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Radyo Fenomen.

0: seni.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsun Spor'a deplasmanda 2-0 mağlup etti. Aynı ligde Eyüpspor Alanya Spor'u 2-1 mağlup ederken Başakşehir ve Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş 3. haftada bugün Arça Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Aynı ligde ve saatte Trabzonspor Ahmet Spor'a konuk olacak. Galatasaray Milan forması giyen Rafael Leao'yu renklerine bağladı. Sarı kırmızılı takım Portekizli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Zaferinizi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Radyo Fenomen.

0: radyo fenomen.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: İTAKÜ yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Topkapı Halıcıoğlu aksiyonda Beylikdüzü Büyükçekmece etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey Hastal Ok Meydanı da aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Maltepe Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı oldukça düşük. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Yeni haftanın ilk gününde günün ikinci arasını karşıladığımız şu dakikalarda maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. İşte prodüksiyon masasında DJ Snake, vokallerde ise J Balvin ve Tayga üçlüsünden Loco Contigo sonrasında maksimum hit müziğe bu kez Tame Impala ile devam ediyoruz. Radyo FNM.

0: Asil Gök'le tempo yükselttik. Ne oldu böyle sonrasında? 13.14'ü gösteriyor saatler ve emin ol çok daha fazlası bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursan. Ömer Balık, Hugel ve Solto ikilisi. Sophia Rice, Rita Ora ve Anita üçlüsü. Hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise The Bowsa ile yapacağız. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

farkında mısın? Ağustos ayına veda diyoruz. 31 Ağustos pazartesi. Açıkçası beni biraz hazırlıksız yakaladı. Biraz hızlı geçti gibi. Umarım güzel bir Eylül ayında bu arayı kapatırız. Tabii ki maksimum hit müzik eşliğinde. Hadise, Ara Beni sonrasında yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Demedi deme.

0: Birazdan radyonda. Başlangıcı ise Imelle Angel'la yapacağız.
1: Reklam.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsun Spor'a deplasmanda 2-0 mağlup etti. Aynı ligde Eyüpspor Alanya Spor'u 2-1 mağlup ederken Başakşehir ve Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş 3. haftada bugün Arça Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Aynı ligde ve saatte Trabzonspor Ahmet Spor'a konuk olacak. Galatasaray Milan forması giyen Rafael Leao'yu renklerine bağladı. Sarı kırmızılı takım Portekizli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Facebook, hallerdeyse Inc. Ve işte bu ortaklıktan Addicted Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler Radyo Fenomen'de. Hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkıyı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ Kaybili ile Fenomen ilk 40'ta geri sayıyoruz. Yine iddialı, çekişmeli bir hafta sonu, bir liste programını geride bıraktık. Ve işte bu haftanın 10 numarası 1 numaraya kadar yükselmişti. Tempo yükseltiyoruz. BB Rexy ve Faithless ortaklığı Radyo Fenomen'de Never Legion.

0: Erkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: saat olduğu gibi pazartesi öğle sonrasında da maksimum hit müzik için kesinlikle doğru yerdesin. Crash sonrasında yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Kulağın radyonda olsun. Maksimum hit müzik. Tidal Assign ve Wiz Khalifa ortaklığı, Becky G, Billie Eilish, Pegu Gu. Birazdan dinleyeceğimiz isimlerden yalnızca ama yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise Kitch Creek önderliğinde yapacağız.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda macera kaldığı yerden devam ediyor.
2: Türkiye'nin en büyük hobi ve aktivite festivali Big Boy.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güven.

0: Yazın en iyi şarkıları.
1: Fenomen.
2: But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Human Radyo Fenomen'deydi ve hazır yüksek tempodayken hatırlatmakta fayda var. Her cuma saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ Cable'i Fenomen Club'in için stüdyoda oluyorum. Ve deme hafta sonunu yerinde duramayacağın enerji dolu setlerle karşılıyoruz Fenomen Club'inde. Pazartesi gününden neden bu anonsu yapıyorum? Çünkü haftanın herhangi bir günü, günün herhangi bir saati dans etmek istediğinde, enerjiye ihtiyaç duyduğunda web sitemizden, radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından, podcast bölümünden Fenomen Club'inin tüm bölümlerini dinleyebilirsin. Enerjiye ihtiyaç duyduğunda aklında olsun. Peki birazdan kimleri dinleyeceğiz? Hemen ona da göz atalım. Rafa Guido, The Second Voice, Black Eyed Peas ve tabii ki çok daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Başlangıcı ise Alan Walker ve Eva Max ile yapacağız.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Zaferinizi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026-20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Keyifli günler, pazartesi saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maksimum Hit Müze The Pulse önderliğinde devam ediyoruz.

0: Viajar son no yo le tai. Sosyal medyanın müzik dünyasına artık katkısı tartışılmaz hale geldi günümüzde. Bu sayede yıllar yıllar sonra bir şarkı popüler olabiliyor ya da yeniden keşfedilebiliyor. İşte onlardan biri. Aslına bakarsan 2016 çıkışlı bir single. Miyagi ve I Got Love. Son dönemde sosyal medyada da bolca karşımıza çıkıyor. Radyondaydı. 15-14'ü gösteriyor saatler. Tabii ki bitmedi, çok daha fazlası bizi bekliyor. Tiesto, Shakira ve Burna Boy ortaklığı, Karol G ve daha da fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Hugel ve Ultra Date'le yapacağız.
1: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın?
2: Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle
1: ilk adımı atma fırsatı.
2: 10 yıldır DJ Kable önderliğinde
1: elektronik müzik dünyasına
2: DJ'ler kazandıran
1: Future Sound DJ Akademi'de
2: workshop deneyimi senin olabilir.
1: Detaylar
2: Radyo Fenomen ve Future Sound
1: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
2: Reklam.
3: Anahtar teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

Organizasyonlar bakımından oldukça yoğun bir dönemi. Ağustos ayını yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Hatta son günündeyiz artık gerçekçi konuşmak gerekirse. Ve işte Ağustos ayında Türkiye'de İstanbul'da canlı performansını sergileyen isimlerden Tiesto ve Tantalizing radyo fenomendeydi. Keyifli günler. Maximum Hit'le bu kez Shakira ve Burna Boy ortaklığıyla devam ediyoruz. Radyo fenomende.

0: AKK başarılı single'larla karşımıza çıkıyor. Ve onlardan biri Sophie Rice, French Montana ortaklığı Final Minutes Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, pazartesi öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Alex Sensation ve Faruk ortaklığı, DJ Goja ve Jason Derulo ikilisi Beverly Knight, hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Temper Steve ve kariyerlerinin ilk single'ı Self Aware ile yapacağız.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil, kilonuz hiç önemli değil, yaşınız bize ne canım, siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Reklam.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsun Spor'a deplasmanda 2-0 mağlup etti. Aynı ligde Yüksspor Alanya Spor'u 2-1 mağlup ederken Başakşehir ve Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş 3. haftada bugün Arça Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Aynı ligde ve saatte Trabzonspor Ahmet Spor'a konuk olacak. Galatasaray Milan forması giyen Rafael Leao'yu renklerine bağladı. Sarı kırmızılı takım Portekizli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
6: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

kadro ve işte bu kadrodan hani kelimenin tam anlamıyla kıpır kıpır bir single After Party Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler Maximum Hit Müze. Bu kez DJ Goja önderliğinde devam ediyoruz. Bu single'a Jason Derulo sonradan vokal verdi. Şu an o halini dinleyeceksin. DJ Goja ve Jason

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: Tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü, Florya, Merter, Zincirli Kuyu aksi yönde Mecidiyeköy, Beylikdüzü etkisini sürdürüyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Hastal, Seyran Tepe aksi yönde Bayrampaşa, İstoç oldukça yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. Kavacık Ataşehir yine oldukça etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Radyo Fenomen.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Radyo Fenomen.

Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese, Deniz Görkem'le Update'te saatler 17. Moving to the Sun'la hadi başlayalım.

Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento, Arvento. Mobile Systems.

0: Hadi yazmaya başla bakalım. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Birazdan Magnetic burada olacak. The Bows'a ardındansa Animals, Martin Garrix ve Dans Twitter Radyo'da olacak. Sakın kaçırma. Hadi geliyorlar update'e.
1: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın?
2: Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle
1: ilk adımı atma fırsatı.
2: 10 yıldır DJ Kable önderliğinde
1: elektronik müzik dünyasına
2: DJ'ler kazandıran
1: Future Sound DJ Akademi'de
2: workshop deneyimi senin olabilir.
1: Detaylar
2: Radyo Fenomen ve Future Sound
1: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026-20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini...

0: De sevgilinde değiştirmek istediğin özellikleri konuşuyoruz. Ben anlatırken çözüm üretmeye çalışması demiş. Sadece dinlesin istiyorum demiş. Ailesine hayır diyememesi, bazen karşı koyabilmeli diyor. Aile ama çok ince bir detay bence ya. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Birazdan ve Bunny burada olacak ardından. The Way I Are, Timbaland ve Carrie Wilson burada olacak müziğin fenomenleriyle. Hadi devam edelim.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
1: Chery. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
6: Serkan.
7: Efendim abi.
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
8: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara. Empara, bankanın güzeli. Reklam.
11: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
12: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsun Spor'a deplasmanda 2-0 mağlup etti. Aynı ligde Eyüp Spor Alanya Spor'u 2-1 mağlup ederken Başakşehir ve Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş 3. haftada bugün Arça Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Aynı ligde ve saatte Trabzonspor Ahmet Spor'a konuk olacak. Galatasaray Milan forması giyen Rafael Leao'yu renklerine bağladı. Sarı kırmızılı takım Portekizli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
11: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.
13: Maksimum hit müzik.
11: Radyo Fenomen'de.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, bankanın güzeli. Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
8: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Göl

0: Sevgilini de değiştirmek istediğin özellikleri konuşuyoruz bugün. Hadi bakalım yazmaya başla. Derya Ulu şımarık gidiyor Instagram'da bekliyorum. Radyo FM hemen. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler geliyor. Müziğin fenomenleriyle J Balvin, Willie William, Hoogle, Fat Fappy. Yaklaşan şarkıcılardan sadece bazıları.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
6: Tatil Sepeti.
7: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
8: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
10: HDI Sigorta.
11: Serkan.
12: Efendim abi.
11: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
12: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
13: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
11: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
14: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Florya, Merter Zincirli Kuyu aksiyonda Mecidiyeköy Beylikdüzü etkisini sürdürüyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey, Hastal Seyran Tepe aksiyonda Bayrampaşa İstoç oldukça yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. Kavacık Ataşehir yine oldukça etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Auto Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

İlişkinde değiştirmek istediğin şeyler demiştim. Arkadaşlarımın yanında karakter değiştirmesi diyor. Değişmesini istiyorum diyor. Bence o çok ciddiye alınması gereken bir şey ya. Bunu nasıl düzelteceksiniz siz?

0: İlişkinde değiştirmek istediğin şeyleri konuşuyoruz. Romantik olmayı sadece özel günlere bırakıyor. Hep olsun istiyorum diyor. Ya her gün romantik olamıyor insan günümüzde. Dünyanın neresinde yaşarsan yaşa. O romantikliği bozan bir şey mutlaka var. Maksimum Hit Müzik. Peki bakalım Maksimum Hit Müzik'te neler var? Self Eve ile başlayacağım. Temple City ardından Sam Vaki, Zerb ve Sofya Deniz Görkem'le update'te olacak.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
7: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
8: Reklam. Radyo Fenomen.

müziğin fenomenleriyle ilişkinde değiştirmek istediğin şeyleri konuşuyoruz. Her tartışmada haklı çıkmak isteyen bir sevgilim var diyor. Ya çok önemli değilse tartışma, bazen çıksın ya. Demek ki çok önemli onun için. Hadi çıksın.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini

Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le update.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Umarım günün güzel geçiyordur. Magnetic The Bows ardından müziğin fenomenliğine devam ediyoruz. Saatler 19.

0: sevgilinde değiştirmek istediğin özellikleri konuşuyoruz bugün Instagram Radyo Fenomen'den. Ring My Bell eşliğinde. Bir düşün bakalım neler var. Maximum Hit Müzik'te birazdan Moving to the Sun'la Hugel burada olacak. Ardındansa Martin Garrix ve J. Harvey'den Wizard Radyo'nda Deniz Görkem'le Update Radyo Fenomen'de devam ediyor. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
1: Sepeti. Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Zaferinizi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Radyo fenomen. Radyo fenomende Deniz Gölçem'le

de sevgilinde değiştirmek istediğin şeyler neler demiştim. Mesajlar da gelmeye devam ediyor bu arada. Sevdiğini daha çok söylemesini istiyorum. Çok az söylüyor diyor. Söyle diye ısrar edeceksin. Ya da sen sürekli seni seviyorum de. Zaten o da seni seviyorum diyecek. Seni seviyorum diyen birine sağ ol mu diyecek.

birlikteydi. Ardından Maksimum Ümit müziğe devam. Sevgilinde, ilişkinde değiştirmek istediğin şeyler demiştim. Sorun olduğunda bir şey yok deyip bütün gün surat asması diyor. Bu özellik halledilebilir bir özellik ya. Belli bir samimiyetten sonra bence bu düzeliyor. Bakalım Maksimum Ümit müzikte neler var. Bad Times'a başlayacağım. Ardından Vary ve...

0: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri En'de buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti. Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
8: Reklam. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
9: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsun Spor'a deplasmanda 2-0 mağlup etti. Aynı ligde Eyüp Spor Alanya Spor'u 2-1 mağlup ederken Başakşehir ve Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş 3. haftada bugün Arça Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Aynı ligde ve saatte Trabzonspor Ahmet Spor'a konuk olacak. Galatasaray Milan forması giyen Rafael Leao'yu renklerine bağlı. Sarı kırmızılı takım Portekizli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
8: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri En'de buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
4: Getir. Reklam.
5: Radyo Fenomen.

0: şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Getir, bir mutluluk getir. Reklam. Radyo Fenomen.